Ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle